0: Maxim. Leto na Maxim.
1: Kali, kali, kali, kali,
2: kali.
1: Peter Pan,
2: Pan.
1: Spirit.
2: Spirit.
1: Yeah, yeah, yeah.